0: on, fix the bottle and hear me hosting. Not bottle there.
1: Auf bin ich denn ja. Auf hab dich
0: Bara yine siyah bunu trefi dön mü o ne?
1: Bir masraf nasıl ki dövede mi?
0: Hadi sela.
1: Provoidim lan,
0: provoidim. Provoidim ne? Provoidim.